da hotrodo enu ti se meka onu nyankopon ne shira onu ano bless ye se o de mawa obi antime nyimfemfiri unsem anopai words of motivation me de mawo